0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Düştüm, etmiyorsun ardından. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.

Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak, içiyorsak bir sebebi var.